Eve beri yabandır kanin av xayu parasma sereka deriyaye kampaniye nu ko sigela ko bezirganiye deriye ve de jinu de ji ve kire pishti ko beta mami le gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye ji hatiye nu kren u zaras kren.

Eve beri bazır kanın afkayı o parası mı asır kadar ya ye kampanye ne o kosi celak o bazır kanı duruyor ve dejin udeji ve kire pişti ko be tamamı ile kuri sistema heri davayın ko teknolojiye ve idariye jihat yani o kren o seras kren.

0: Sahiden neredesin canım?
1: Ben savaşıyorum kansızlarla.
0: Cidden sen neredesin canım? Ya da boş ver böyle iyi canım.
2: Ya da boş ver böyle iyi.

Eve belediye bazırkanin av xayu parasma serekaderiye kampanyen u kosi cila ko bazırkaniye duruye ve dejin u deji ve kirepşti ko beta mami ulu gori sistema heri daviyen ko teknolojiye u idariye jihat yen u kren u seras kren.

Eve beri bazı kanına fayu parasma sereka deriye kampanye ne u kosi cela ko bezirganiye deriye ve dejin u deji ve krepşti ko beta mami lu gori sistema heri davi yenko teknolojiya u idariye jihat yan u kren u seras kren.

Eve böyle yabancı kanın afkayı parasma sırka deriye kampanye ne uko sicela ko bezirganiye deriye ve deji nu deji ve krepşti ko beta mami lukuri sistema heri daviyen ko teknolojiye ve idariye jihat yanu kren uzeras kren.

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gundavari navin al bakure konayteri de jide feriyo.

çalıkiyen çendi vek semînerin çandi. Lehelebe gellek semînerin çandi umajarin jurev jurev ve dihevine. Tene ludab xistine vek veja o dîrok o honer. Adı semî merende şahî diya vejdarî buna gellek nivîskar. O ravşen bir yanca ceçar aliyen cihane de tekirin. O av derfeteka işbu dan ustandına çandi o ravşen biriydi de. O peşan dan şanoye. Helep mezuvaniya gellek peşan dan şanoye dike. Kober hemen cüret cüret inşanoyu peşkeşi dikin. Vek komedi o drama. O peşenden inşanoyu şahidiye başları buna gellek hunermend inşanoyu yenci çarçıhane. Av fersendeka peşkeşi dike kohun hunerin performansı haş dikin. Konser, le hele be gelle konser.

Nunaria homo apek hatien e sharien ko Suriye de jivine keko eşiran da edle bajar e frini jivyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karubarin eşiran jihad ko Isa el-Sheikh reve

Tam baş, guhdarin me aziz ve delal. İro am bovara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Ve ajoliyana borama. Riya Radyo Delal.

Çafkaniyen herimi desni şankırın kuvvetleri mevanın aburiya herimi lugunden ciran vajan diye. Begeş buna karsaziyen ku kelupelin pera ve uxarının gevne şopi dufroşın. Çalak vanan bankirin ku goreji qireji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zeyde vare girtin. Da ku av çafkaniye xozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'i de simani da gundavari navin al bakure konayteri de jide feriyo.

guhdarvan in hija de nava shaxin zeytunan de ku bir kirin diraqisin. U melodiyen ku giyane azadekin ku mirat bi giyare hevdiyden dekin. Ku dibin cavderiya ber fireh, avazarada çantede til darxistin. Şahidiyek zindiye ku hüner jeher şert u merci xurtir dimine. Ev şev ku jihela xundakarin navende ve biteliyen xayin afriner u dengin xayin dulsoz ve tenjiyandin. Ne tane konsereke?

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gunzavari navin al bakure konayteri de jide feriyo.

Çafkanin herimi bal freneko keşfeyi yenko İsrail'e de simani da gundavari navin al bakure koneyteri de jide feriyo.

Gahdarin heja, gahdarin radio denal. Honnaha le bernamaya rola Türkiye de Suriye'de gahdari de ben. Ve Juliana Oborama, Briya Radio denal.

Nunaria homo pek hatiyen eşeriyen kursuriye de jivine keko eşiran da edle bajare efrini jiviyan de jivine de jiko alikariya saru komaraj bu karubarın eşiran cihat ko İsa el-Şeyh reveberiya uko reveberiya kabile ve eşiran lehelebe Şeyh Mehrab el-Hemud el-Amadabun o amadabuna ta qazeko lisar Hepha gertina jivine kavret kirina ko ona kukiyen kirina oda khazin. Pish khistina karin komij bu ava kirina Suriye nu kirina.

Orada gel ko. Av gördün indri zani, yen gavra lin avçaya bak ureruş avaya heri maya kevne şube. Çe bu ne? Leto jeder namijin, kohori yen şine yen heri meyye resen. İjber talana gelin deryayın avçayın sirusi u hemqi, u berdanajı. Meşe xabuna. Ojo despeka hezare yeke beri zayinde sertsa guçan. Ara miyan hatina navçaya seguşa sirusi uvan fersanda. Lawaz bu narizani yehuveriyan uhetitsan istandin. Odu navbera disit benci salide. Komin mezin juan derbasa navinda valati huriyan buna. Umeratin axa. Lin avçaya torusa uhuriyan ava kirne. U navçaya seguşa sirusiji dinavu anda bu. U digel ko sardariya aramiyan urezani dura dusat sala. Lin avçaya imarata hadreş kirye. Li hecmareki mezin jişineyin imarata seguşa sirusi. U cezira huri u hititi buna rulavanji. Di siyasete o kargeri avan o mirati yanda filmezim buna. O lomaji karalin aramiyen sami bi bi erina haf baymina bena heviyan ko huriyana o ruratura danina o behevre lehem beri aşuriyan koju koka khade sami buna şer kirin. O kub hevra şer kirin.